şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen APAT ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ümran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Tarihler 30 Haziran ve aynı zamanda Haziran'ın da son gününün sabahı. Yarın ayın biri. Haziran'ı da yedik. Ne anladın yurda gül? Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
1: Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Her şey yolundadır umarım. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alarak başlayacağız tabii ki. Ben geldim buradayım ama siz nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Hadi bir ses verin diyor ve WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum.

ne yapıyorsunuz, nerelerden dinliyorsunuz yazın, yollayın. Ben de bu şarkı bittiği gibi hemen gelen mesajlara göz atacağım. 3 dakikanız var. 3 dakika içinde yazdıklarınız birazdan yayında. Güzel bir gün olsun be. Her son bir başlangıçtır. Bunu asla unutmayın.

Allah bismillah diye mesajlara bir bakalım. Belçika'dan Faruk, günaydın. Konya'dan Cennet, kahvaltı hazırlarken sen de izliyor. Ankara'dan Burak, günaydın. Sabah yürüyüşümü yapıyorum demiş. Düzce'den Ceyda, günaydın. Ankara'dan Serkan, selam. Ercan yazmış. Bir dönemi daha bitirdik, Türkiye'ye dönüyoruz diye mesaj yollamış. Ha pardon, Ercan değilmiş. Ercan'dan herkese günaydın diyor. Kıbrıs'tan dinliyor bizi. Yazsak da okumuyorsun ki be Doğancan demiş. Baklavacı Ersin. Okumasam bunu da okumazdım Ersin. Günaydın, selamlar. Konya'dan direksiyon başındayız diyen sevgili Mehmet Boyak ve arkadaşları günaydın. Yayın bant mı diyen Olkan. Yo. Neden? Niye öyle hissettin? Ha? Cansız mı buldun beni? Tekirdağ'dan Demir Deniz, günaydın. Antalya'da yine sabah yürüyüşünden bir fotoğraf eşliğinde Merve, günaydın, selamlar.

Yasemin oğlunun fotoğrafını yollamış bana. Çok tatlı maşallah. Bir de diyor ki Doğancan oğlum kök hücre nakli oldu. Kontrolleri için hastane yollarında seni dinliyorduk zaten. Hep iyi ki varsın, tüm şifa bekleyenlere kalıcı şifalar demiş. Ay maşallah çok tatlı. İyi güzelmiş Ardıç. Ardıç öpüyorum seni Ardıç. Bu arada kök hücre bağışının ne kadar kıymetli bir iş olduğunu ve bir iki tüp, minicik iki tüp kanla bir insanın hayatını kurtarma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Uygun olanlar, müsait olanlar böyle denk geldiğiniz zaman mutlaka o kök hücre bağışını, bu Kızılay kan bağışı için işte kurulan çadırlarda vesaire falan oralarda da verebiliyorsunuz. Kök hücre normal işte kan bağışı gibi değil, kan bağışında böyle bir işte ünite kan alıyorlar, koca bir torba, ama kök hücre bağışında sadece işte şırıngayla iki tane küçük tüp kan alıyorlar ve daha sonra böyle aradan aylar geçiyor, hatta belki yıllar geçiyor, size bir telefon geliyor, diyorlar ki sizin kanınız işte çok yüksek oranda bir hastayla uyuştu, bu noktada eğer bağışçı olmak isterseniz buyurun gelin diyorlar ve bu şekilde bir insanın hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Gerçekten buna vesile olabilmek çok kıymetli. Madem öyle, yeri gelmişken onu da bir kez daha hatırlatalım. Herkes kök hücre bağışçısı olsun. Çünkü biz hep bazı şeylerle alakalı böyle bir şeyler gördüğümüz zaman hep başkalarının başına gelecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama bir bakıyorsun ki o böyle haberlerde gördün, o böyle sosyal medyada gördüğün gündemin içindesin. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştırmak bu kadar da mümkünse eğer atla deve değil, herkes kök hücre bağışçısı olsun. Ay Doğancan, dünkü yayın o kadar keyifliydi ki keşke Kadir'i böyle haftada bir falan ya da 15 günde bir de olur yani. Yeter ki yılda bir gelmesin, mahrum bırakma bizden demiş. Ay Ayşenur, yok. Ben de bu arada aşırı eğlendim, çok keyifliydi. Dünkü yayın beni ekstra çarpı 6 falan yordu. Kadir çünkü hem enerjisi çok yüksek hem de şey, yani ortak bir dili konuştuğumuz için de keyifliydi benim için de. Kaçıranlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dünkü yayını dinleyebilirler. Kadir Ezildi konuğumuzdu dünkü programda, kaçıranlar için hatırlatmış olalım. Viyana'dan dinliyor Hatice, her sabah işe gitmek için hazırlanırken sendeyiz Doğancan. Balıkesir'den dinliyor sevgili Fatma, yine işe gitmeye hazırlanırken sendeyiz Doğancan. Tütün tarlasından Manisa'dan dinliyorum diyen sevgili Yasemin, günaydın. Kargalar uyan seni dinlemeye gelen bizler, günaydın Doğancan diyen sevgili Burak, günaydın sana da. Her sabah erken kalkıp aynı saatte çıkıp geç kalmayı başaran bir ben miyim acaba diyen sevgili Ebru, selam. İstanbul'dan Burcu, her son yeni bir başlangıçtır dedin ya, yarın 19 yıllık çalışma hayatımın son bir ayı, çok radikal bir karar verdik eşimle diye Burcu mesaj yollamış. Ha, artık yani Ağustos'un başında ayrılıyor musun? Radikal karar dediğin başka bir yerlere mi yerleşiliyor acaba? Yani bazen risk almak lazım. İnşallah hayırlısı olsun sizin için de. Şimdi minik bir ara, hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarımızla karşılıklı sohbetimize devam edeceğiz. Neden? Çünkü...

0: hissi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Doğan canlı yayında.
3: Günaydın.
4: Allah kahretmesin seni, kulağım gitti be.
3: Ya var ya, senin inan şu gülüşüne hayranım ya. Böyle ara gazı çektire çektire biliyorsun ya.
4: Ara gazı mı? Öyle. Öyle gülmüyorum be, uydurma. Bir tane kivi yediğimiz zaman bir kilo portakal yemiş gibi oluyormuşuz. O şey gibi yani, çok kahkaha attığında bir pirzola yemiş gibi oluyormuşsun. Fakirin avuntusu ne yapsın? Gül gül, gül biraz daha gül. Tamam, ekmeksiz gül. Trafikte bekliyorlarken hızlıca geçiyorsun ya, geçerken
3: evet,
4: camı aç böyle diye bağır onlara Selma.
3: Evet doğru ama şu anda yapamam herhalde.
4: Niye kız, yapsana bir biz de duyalım.
3: Tamam, al yapayım, dur bir dakika.
4: Aç camı, camını açtın, duyacağım.
3: Açtım.
4: Bir telefonu dışarı doğru tut bakayım, gürültü gelsin. Hakikaten tamam, açtı tamam evet. Şimdi kaç öğretmen yan yanasınız siz?
3: Biz şu anda... 6-7. Acı öğretmenim sayın. 8 öğretmenim bizim.
4: Saymayın,
3: öğretmenim.
4: saymayın. Bereketi kaçar. Ben şu an bayağı öğretmenler odasına girdim yani.
3: Aynen. Seni seviyoruz Doğancan.
2: Doğan canlı yayında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Gram altın 6000 liranın altına düşmüş. Bakıyorum sosyal medyada bununla ilgili her iki uçtan da çok fazla yorum var. Yani daha da düşecek, işte 3000 TL'yi görecek diyen de var. Arkadaşlar sabırlı olun, işte Eylül ayına kadar 10 bin lira olacak falan diyen de var. Bunların dayanağı, bunların işte kaynağı tam olarak ne bilmiyorum ama tahmin ediyorum kaynaklarını. Vücutlarında bir bölge. Ama şu anda yine 6000 liranın altına düştüğü gerçek diyor ve şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşıyoruz. Bu sabah yayında artık yine böyle etraflıca kendi üzerinizden de değerlendirebileceğiniz bir mesele. Bilseydim sana böyle davranmazdım ya. Şaşırdım, bunu senden hiç ummazdım ya. Hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa, hiç ummazdım, hiç beklemezdim ya, hiç tahmin etmezdim diyebileceğiniz ne varsa, hayata dair başınıza gelen, maruz kaldığınız gündemler bugünün yayın konu başlığı.

Ya böyle bir şey hiç beklemezdim, hiç ummazdım, kendimden de bunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

0: Ya bu da bu konunun marşı diyebiliriz. Program bitmeden tabii ki bir kez daha çalacağım. Aşkın Nur Yengi o güzel sesiyle. Haydi bakalım bak. Ay ne güzel şarkı çaldın be Doğancan demiş Şeyda. Evet. Vallahi konu çok ağır Doğancan, durup dururken efkarlandırdın bizi demiş Zülküf. Haydi ne yaptıysan artık kendinden beklemeyeceksin. He?
1: Dökül Zülküf dökül.
0: Senelerce başka ekibin müdürü olup da ay bununla da hayatta çalışılmaz dediğim insanın benim müdürüm olacağını hiç ummazdım diyen Merve günaydınlar. Ankara Nur Doğan'dan, pardon Ankara'dan Nur Doğan yazmış. Diyor ki... Ben bir ara vazgeçiyor gibi oldum sizi dinlemekten ama maruz kalıyorum. Dahası da var ama neyse. Ne diyorsun Nurdoğan? Ne? Dinleme ya da hadi dinle. Çok da heveslisi değilsin anladığım kadarıyla. Şu an WhatsApp'ta geçtiğimiz hafta dün bugün yazdığın mesajlar var. Bu nasıl hevessiz dinleme? Halana yazmamışsındır bu kadar.

Osmaniye'den Hakkı yazmış, selamlar günaydın. Ankara'dan Antalya'ya yoldayız. Selamlar. Arkada uyuyan kızlarım Öykü ve Sıla. Eşim Halil de araç kullanıyor diyen sevgili Bahar, günaydın. Hiç ummazdım Doğancan'ı bu kadar seveceğime diyen Sude. Az önceki mesajdan hemen sonra ne bu, gönlüm olsun diye mi yazdın Sude? Ha, yok, ben takılmam öyle şeyle. Bazı insanlar çünkü dikkat çekmek için böyle yol, yordam falan bu gibi detaylara çok takılmıyor, umurunda değil. Bir de artık son yılların en büyük hastalığı bence sosyal medyadan da böyle görüyorsunuz. Bir tanınan kişi bir paylaşımda bulunuyor, altına normal şartlarda karşısında olsa aslında söyleyemeyeceği ya da söylemeyeceği şeyleri oradan böyle gayet rahat bir şekilde yardırıyor, yazıyor da yazıyor ya, hiç demiyor ki hiç kimse ya bu benim üstüme vazifemi ya hani ben bunu söyleyebilecek insan mıyım ya da hani buna hakkım var mı falan gibi bir yerden asla kimse, artık böyle sosyal medyada herkes birbirine böyle sallıyor yani, hiç aman. Ziyan olacağımı hiç ummazdım Doğancan demiş, Konya'dan yazmış Selman. Ne konu bakımından Selman, neden öyle dedin? Kilis'ten dinliyor Ahmet, selamlar günaydın. Denizli'den kim? Denizli'den Elif, eşimle iş yolunda seni dinliyoruz Doğancan. Bir işe başlamıştım, orada çok güvendiğim bir arkadaşım vardı, ona çok güvenirdim hanım ama onun yüzünden işimden oldum, hiç ummazdım diye. Amerika'dan bir mesaj var, adı ne, adı yazmıyor. İyilikten maraz doğarın, o zaman bu vücut bulmuş hali diyebiliriz. Tamam, hadi bugünün yayın konu başlığı. Ya şunu hiç ummazdım, hiç beklemezdim diyebileceğiniz ne varsa. Hadi ilk telefonumuzu alalım. 0212 368 62 12. Son bir ay içinde yayına bağlananlar aramıyor ama. Tamam?

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

tane küçük çocuk var sanayide çalışan. Herhalde bir 10-12 yaşlarında. Bu şarkıyı arabesk formatında seslendirmiş. Sosyal medyada bayağı milyonlarca izlenen bir hale geldi. Onun versiyonuyla da çok güzel ama tabii Hadise'nin şarkısı. Evet ama Hadise kara kara yerine yine kara kara seni diyor değil mi? Bana böyle geliyor. Bugünün yayın konu başlığı hiç olmazdım ya gerçekten. Olacak iş değil ya. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Şunu hiç beklemezdim diyebileceğiniz ya maruz kaldığınız bir şeyden ya da kendinizle alakalı. Yani ben kendimden de şunu hiç ummazdım. Şunu yargılardım ama bir baktım ki ben de böyle bir şeyin içindeyim artık diyebileceğiniz ne varsa. Bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 6212. Artık telefonlara başlayabiliriz. 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

Bursa'dan Celal işe giderken sendeyiz her zamanki gibi demiş. İrem diyor ki o kadar uyumlu sakin bir insan olmama rağmen kocamın bana insanları ifrit ediyorsun demesini hiç ummazdım demiş. İnsanları ifrit ediyorsun mu? Hayır, sen sana mı diyor yani, sen insanları hani canından bezdiriyorsun anlamında mı? Manipülasyon da olabilir. Böyle hani senin yok yere bir meseleden canını sıkıp seni aşağı mı çekiyor acaba? Denizli'den Neşe, günaydın, selamlar. Günaydınlar. Ankara'dan servis yapıyoruz şu an. Açlık seni dinliyoruz. Günaydın demiş sevgili Cihat abi. Selamlar.

0: Kuşadası'na tatile gidiyoruz ailece. Yusuf Alp ve Ali Ege'ye iyi tatiller der misin Doğancan diye arabada onların uyuduğu bir fotoğrafı yollamış bana. Çocuklar, iyi tatiller. Herkes tatil yolundan dinliyor ya. Bugün ne oldu? Herkes salı günü çıkıyor herhalde. Yaz tatilinde kulağımız sende diye İsmail. Dur, yaz tatilinde okula giderken seni dinliyoruz diye fotoğraf yollamış onlar da. İyi, hadi bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Ankara'dan Urfa'ya giden Ali ile görüşüyorsun. İsmim Mehmet.
0: Mehmet. Ankara'dan evet. Urfa'ya giden neyle?
1: Aile.
0: Aile.
1: Mesajı da atmıştık, evet.
0: Öyle mi? Hoş geldin Mehmet. Nedir Urfa'ya gitme sebebi? Aile mi orada?
1: Hayır. Kayınbiraderim orada öğretmen. Hem bir gezelim, tatil yapalım.
0: Güzel.
1: Çocuklarla doğu turu yapalım istedik.
0: Çok güzel. Ne güzelmiş. Hadi bakalım.
1: Zaten sana da bağımlıyız. Ailece radyoyu düşünerek gidiyoruz.
0: Allah bağlan. Doğru yoldan ayırmasın. Peki Mehmet abi, nedir acaba hiç ummazdım ya dediğin şey?
1: Ya var ya, ben çocukların elinde böyle parmaklarında oyuncak olacağımı hiç ummazdım.
0: Değil mi? Hakikaten öyle bir devirdeyiz artık.
1: Gerçekten öyle bir devirdeyiz.
0: Sen kaç yaşındasın?
1: Ben 42 yaşındayım. Hanıma itiraz edebiliyorum ama var ya, çocuklar sağdan geldiği zaman her şeyi yaptırıyorlar bana.
0: Evet. Kendi çocukluğunla mukayese ettiğin zaman arada bambaşka bir şey var değil mi? Uçurum var.
1: Kesinlikle biz böyle bir çocukluk yaşamadık ya.
0: Evet. Peki bu çocukların böyle olmasının sebebi biraz da siz değil misiniz?
1: Biraz da biz değil.
0: Biraz da değil yani. Tamamen sizsiniz aslında, biraz değil de. Yani aslında baktığımız zaman tabii ki geçenlerde de yayında bundan konuştuk. Yani bizden önceki kuşağın sevgisini gösterme biçimiyle bu dönemin daha bilinçli, daha işte ne bileyim teknoloji döneminde herkes her türlü konuyla alakalı bilgiye de çok daha kolay ulaşıyor ya. Hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben o kadar bilemem. Ama günün sonunda hani biraz da biz... korktuğumuzdan değil de çekiniyorduk anneden babadan, o yüzden bir dur noktamız vardı. Şimdi herkesin böyle hani o bir çocuk değil, o bir birey bakış açısıyla biraz daha başka bir noktaya geldi durum yani.
1: Yani aynı durumu o şekilde biz gözlerine bakardık babamızın, annemizin, korkardık ama bunlarda öyle bir şey değil. Hayır dediğimiz şeyi bakıyorum yarım saat sonra yapmış buluyorum kendimi.
0: Evet. Bir de milletin hadi içinde de sana ay ben istiyorum aynenimi. Ben yani çocukluğumda babama öyle bağıracağım,
1: direkt
0: çağıracağım.
1: Direkt ben yüzlerini düşürüyorlar, biliyorlar taktiği. Öyle bağırma çağırma itirazı yok.
0: Anladım.
1: Direkt ben o yüzlerini düşürdüğü zaman tamam kızım yapayım diyorum.
0: Yapacak bir şey yok. Allah sabrını da verir inşallah. Diyor,
1: amin,
0: sabah
1: amin.
0: Enerjimizi alıyoruz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, ya ben şunu hiç ummazdım ya diyebileceğiniz ne var? Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım.

time. Bu arada dünkü yayında söylemiştim. Güzel güzel bir sürü mesaj gelmiş. Kaçıranlar için bir kez daha söylemek isterim. Kadir'le beraber biz geçtiğimiz sene bu zamanlarda, bir sene önce Makedonya'ya gitmiştik. Gitme sebebimiz de bu Elveda Rumeli dizisinin çekildiği köyü görmek istiyormuş. En büyük hayaliymiş. Bir ağlamadığı kaldı orada. Neyse, onun belli bir kısmını böyle videolaştırıp böyle vlog gibi bir şey yapmıştık. YouTube'da izleyebilirsiniz Makedonya gezimizi. İşte Doğan Can Özatlı YouTube kanalına girdiğiniz zaman bulabilirsiniz. Ya da benim Instagram'a girin, orada da link var story'de. Keyifli oldu. Ben de şimdi hani bir sene geçmiş üstünden, izlerken bayağı eğlendim. Ama o köy terk edilmiş. Yani hiçbir Allah'ın kolu yok. Biz bayağı böyle bir sürü de hane var. Çok da güzel bir köy. Harika evler var ama hiç kimse yok. Bayağı da yol gitmiştik ya. Araba kiralamıştım. Ne kadar? Üsküp'e 3 saat falan sürüyordu galiba.

0: biz olalım. Bugünün yayın konu başlığı, hiç ummazdım ya böyle bir şeyi, gerçekten hiç beklemezdim diyebileceğiniz, maruz kaldığınız bir durum üzerinden de, yani başkalarının size yaptığı bir şey üzerinden de cevap verebilirsiniz. Kendi kendinizi türlü yargılarla yere alıp siz, hani işte ben kendimden şunu hiç beklemezdim diyebileceğiniz bir şeyler de illaki vardır. Bunlardan da bahsedebilirsiniz. 0212 368 62 12 bu canlı yayın telefon numaram, ya da mesaj yollamak isteyen WhatsApp hattımızın numarası 0531 785 9080. Haberlere gidelim, ardından buradayız.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi. 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen APAT ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aydına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aa, ne oldu dur? günaydın.

Ya hiç ummazdım böyle bir şey ya. İnanamıyorum, hiç ummazdım, hiç ihtimal vermezdim diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-62-12 0212-368-62-12 Süper FM'in telefon numarası.

0: Show. İsmail YK dozu da alalım arada. İyi oluyor. Hadi bakalım rastgele bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo, günaydın Doğan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Serkan Asubay, Antalya'dan.
0: Hoş geldin. Serkan dedin değil mi?
1: Evet evet. Sen bilirsin 12, ben bilirim 1-2 Doğancan.
0: O ne şimdi?
1: Hatırlarsın diye bilmiyorum. Bir önceki bağlantıdan.
0: Ay nereden hatırlayayım Allah aşkına? Peki bugün hiç ummazdım dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ne var sende?
1: Hiç ummazdım dediğim şey. Yani ben rock müzikliydim eskiden. Şimdi bir askeri personel jandarma subayım. Ben bunu hiç ummazdım kendimden.
0: Rock müzisyeni
1: nasıl
0: miydin?
1: Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Efendim?
0: Rock müzisyeniyim mi dedin?
1: Evet yani Antalya Kalesi'nde
0: müzik yapıyordun.
1: Durumumuz vardı.
0: Tamam.
1: O şekilde 2017'de mesleğe girmiş bulunduk. Aynı zamanda Besyo mezunuyum.
0: Besyo. Allah Allah. Evet. Ne kadar yönlü bir adam çıktın ya.
1: Aynı zamanda uluslararası.
0: Anladım. İyi güzel. Sesin yani. Bir şey uzaktan geliyor. O yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. Ama evet hayat işte böyle yani. Birçoğumuz için böyle ne umarken ne neler sunuyor bize de. Mutlu musun şu an hayatından?
1: Tabii tabii. Yani zorluklar çok fazla olsa da mutlu olmayı becereceğiz.
0: İyi
1: yani,
0: güzel. Hadi bakalım.
1: Buna da etki ediyorsun her sabah.
0: Allah razı olsun. Sağ ol.
1: Enerjimizi yani işe giderken normalde.
0: Teşekkürler Serkan.
1: İstemez de güzel.
0: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz de.
1: Günaydın.
0: Arayanlardan ricam hoparlör, kulaklık, araç kiti olmadan telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Sizi böyle sanki bir kavanoza koymuşlar da oradan sesleniyormuşsunuz gibi geliyor. Öyle olduğu zaman.

0: Erkeğin şımarığı da ne sevimsiz oluyor ya demiş Mine. Aşk olsun. Bana mı diyorsun? Alo. Alo.
1: Bak, alo.
0: Açmıştı, açmış. Kız radyoyu kız. Günaydın.
1: Alo.
0: Kapatıyorum telefonu. 3, 2, 1. Yani arkadaşlar o kadar basit ki yayına bağlanma kuralları. Kurban olayım ya. Çok yüksek bir zeka da gerektirmiyor yani. Radyoyu kısıp telefondan duymanız lazım. Bunu 150 bin kere söyledim ya. Manif. Evet, bakalım hemen mesajlara. Kimler nerelerden dinliyor acaba? Bayburt'tan günaydın demiş. Aa, inanmam diye de Bayburt'un fotoğrafını yollamış bana. Seher selamlar, günaydın. Neslihan yazmış. Valla bir düşündüm de herkesten her şeyi umuyorum artık ben demiş. Doğru, haklısın valla. Adım Burak. Hiç ummazdım yalnızlığa bu kadar alışacağımı. Evet. Ama o öyle bir şey biliyor musun? Bende de durum çok farklı değil. Ben o kadar mutluyum ki yalnızlığıma o kadar bir yandan düşkünüm bir yandan da seviyorum ki hiç böyle şeyim yok yani. Kendimi eksik hissetmiyorum hayatımla biri yok diye. Hiç böyle hani şey değilim yani. Mutsuz değilim. Keyfim yerinde. Her gün bir başımayım. Ama bir yandan da şöyle avantajları var. Ama üf neyse. Alıştım ben yalnızlığa bu arada. Çok uzun zaman olduğu için. İstersen alışma. Sevinç yazmış. Sabahları işimiz olmasa seni yakalayamıyoruz. Hep demek istemişimdir. Çok enerjik bir ses tonun var. Vallahi harika geliyorsun. Şu an biz de Bodrum için rota oluşturduk demiş. Hadi bakalım. İyi tatiller. Burhaniye'de yazlıktayız. Ankara'dan kaçtık geldik. Oğlum Caner, gelinim Ecem ve dünya tatlısı torunum Melis'le Ma ile sendeyiz. Yazlığımızı şenlendirdin Dancan demiş. Ay ne güzel. Ne güzel maşallah. Daha nice güzel böyle anılarınız olsun beraberce. Evde kalırsın diyen teyzelerin bu kadar haklı çıkacağını hiç ummazdım diyen İzmir'den Hatice. Evet, kime göre neye göre bu?

ayrı bir selam yollamam şart benim. Çok güzel memleket Gaziantep ya. Dur, bugün de o zaman Anteplilerin yüzünü güldüreyim, mutlu edeyim onları. Açın radyonun sesini. Hadi yah çekiyoruz beraber.

0: Tamam, gönlünüzü yaptıysam yeter.
1: Çok uzun çünkü bu türkü.
0: Bugünün yayın konu başlığı: şunu şunu şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 531 785 90 80.

0: Umranoto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Tanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Ve aynı zamanda radyonun ustası
2: Doğan Canlı yayında.
1: Ay canını. Bugünün yayın konu başlığı.
3: Ya şunu hiç ummazdım ya. Arkadaşlar benim başıma ne geldi biliyor musunuz diye anlatabileceğiniz, maruz kaldığınız bir durum da olabilir. Kendinizle alakalı bir çıkarımda bulunup ya ben kendimden bunu hiç ummazdım diyebileceğiniz bir mesele de olabilir.
0: 0212 368 62 12
1: ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 9080.
3: Yine sizi 2000'lerin başına yolluyor ve o güzel şarkıyı çalıyorum. Neydi?

Bunun bir de klibinde bir el hareketi vardı değil mi? Böyle çevirip içe doğru çekmeli. O kadarına bile hatırlıyorsanız artık sizin de kılınız ağardı demektir arkadaşlar. Hiç korkmayın. Hadi bir kuple dinleyelim, ardından mesajlara bakacağım.

0: Bu şarkı çıktığında doğan çocuklar şu an 25 yaşında. Eşek kadar adam oldular.
1: 2001'de çıkmış ya. 2001, 25 sene öncesi haliyle. Vay be.
0: Doğancan, maaş aldığım halde paramın olmayacağını hiç ummazdım. Püüü diyen Gamze. Günaydın, selamlar. Doğancan, ilk yardım sınavına gidiyorum. Bana şans dileyin demiş Yasemin. Hadi başarılar. Matematikten nefret eden ben bir gün gelip muhasebeci olup hayattan iyice soğumayı hiç ummazdım diyen sevgili Betül. Günaydın. Hiç ummazdım ki şu programda bir kere Bayburt türküsü çalmadın demiş Miraç. Oho, hangi birinizin gönlünü eğleyeceğim? Bayburt türküsü ne mesela, ne var? Bayburt türküsü, benim aklıma gelen öyle spesifik bir şey yok. Hatırlat mesela, en meşhur ne var? Sen telam. Kendi de bilmiyor, Allah biliyor. Adam benim, senin. Ah, dedikodu. Doğancan, Almanya'dan Orhan ben. Bir gün babamın beni dolandıracağına ihtimal bile vermezdim haliyle, ama hayatta her şey mümkünmüş, her şey oluyormuş. Aa. Senin yüzünden dünyayı... İşte bak, babana bile güvenmedeki baba.

0: Bak herkes onu yazıyor. Şey var doğru. De get by bird, de get by bird, de get ten ten ananananananani. Evet ama o çok pozitif gelmiyor kulağa. Hani Bayburt'a git demiyor mu orada? De get, ya da Bayburt'a git mi diyor. Hani kalk gidelim Bayburt'a anlamında. Evet. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmini vermesem olur mu?
0: Küfür mü edeceksin?
1: Yok yok, estağfurullah, ne küfürü.
0: Anlatacağın olaydaki muhatapların dinleme ihtimalinden evet. dolayı herhalde. Evet peki. Evet. Buyursunlar evet. Neyi hiç ummazdık?
1: Ben Düzce'den arıyorum. Evet. Şu an Afyon'a tatile seyahat ediyoruz ailemle beraber.
0: Tamam.
1: Ne zamandır sizi ulaşmak istiyordum. Şu an eşime dedim ki bir bağlan. İnşallah tuttuğunuz ilk aradığında bağlandı. Çok sevindim.
0: Abi konuya gel ya. Evet, hiç ummazdım evet, dedin ne?
1: Hiç ummazdım dedim. Akrabamdan bir çelme yedim diyeyim.
0: Çelme? Nasıl bir çelme?
1: Bir kazıklı bir çelme.
0: Abi yani, anlatacaksan kurban... anlat. Kurban olayım. Ne oldu?
1: Yok ya, acayip heyecanlı olduğum için o yüzden. Neyse konuya geleyim.
0: Evet.
1: Düzce'de fındık topluyoruz biz. Düzce'nin fındığı meşhurdur.
0: Evet.
1: Ben bir senesinde fındığı topladım. Büyük babamın fındığı bu. Ben bir senesinde fındığımı topladım. Ondan sonra harmanını yaptım. Ameliyat parasını verdim. Her şeyini verdim. Akrabamın bir tanesi dedi ki, ben dedim tatile gidiyorum. Fındığı almaya gelecekler. Sen fındığı verir misin dedim.
0: Evet.
1: O da fındığı verdi. Sonra ben tatilden geldim. Dedim ki fındığı verdin mi? Dedim verdim dedi. Tamam, para nerede dedim. Parayı ben aldım dedim.
0: Ama peki bu fındık tarlası kime ait?
1: Büyük babama ait. Ama büyük babam bana verdi.
0: Tamam. Bu kişi kim dedin? Kuzenin mi?
1: Yok, amcam.
0: Amcan. Evet.
1: Evet.
0: Ama bütün işçiliğini, bütün sürecini sen yönettin. O satışını yaptı. Parayı da aldım dedi.
1: Yani ben harmanını falan hepsini yaptım. Sadece tane olarak alacak kişiler geliyor işte.
0: Tamam.
1: Şu an heyecan aklıma gelmedi. Onlar geldi. Ben başına duramadım. Çünkü ben yola çıkmıştım.
0: Tamam.
1: Verdim ona. Hani sen dedim verirsin. Bana dedim kağıdını verirsin dedim. O da kendi adına yazdırmış. Sonra da parayı almış.
0: Sonra vermedi sana.
1: Sonra vermedi. Sonra ben söyledim böyle böyle diye. Ben ona dedi garaj yaptırdım, traktöre garaj yaptırdım, bir şeyler yaptırdım deyip parayı harcadı. Ama
0: sen ne dedin?
1: Ben bir şey demedim.
0: Konuşuyorum. Niye ağlıyorsun o zaman? Ne demek bir şey demedin ya? Olur mu yani, deseydin ya, ben bunun bütün işçiliğini ben yaptım, bütün emeğini ben verdim. Ne demek, tamam sen de bir hak iddia ediyorsan gel bunun orta yolunu bulalım, hepsini ben aldım. Ne demek, istediği kadar amcan olsun, başlarım onun amcalığına.
1: Ya işte biz böyle başladık da, ama biz bir şey demedik. Hatta sonrasında benim 3 hafta önce sünnetim oldu, sünnetime gelmedi.
0: Senin mi sünnetin oldu? Hayırlı olsun abi.
1: Yok pardon, çocuklarımın.
0: Çocuğun sünneti oldu, anladım. Evet. Oraya da gelmedi.
1: Yani o günden beri hiç konuşmuyor benimle. Hmm. Ama büyük babamı şöyle diyeyim, büyük oğlunun oğluyum. O yüzden beni çok seviyor. Bir zamanlar hasta olmuştu. Ben ona yani beni bırak, ben artık bitti benim işim. Hocam
0: peki
1: falan...
0: bu fındığın olduğu arazide arazinin tapusu kimin üstüne?
1: Büyük babam üstüne. Büyük babam kimseye yaymadı daha.
0: Hayatta büyük baba.
1: Paylaştırmadı.
0: Büyük baba dediğin deden mi?
1: Babamın babası.
0: Deden yani?
1: Evet. Biz büyük baba diyoruz.
0: Tövbe estağfurullah. Allah'ın Düzcelisin. Büyük baba.
1: Peki şey diyeceğim. Bu arada 2 sene önce eşim bağlanmıştı. Düzce demişti. Düzce'de ne demişti hayatın? Bolu'yla yok ya. İzmir'le İzmit arasını. Orada mı bir yerde? Evet evet biliyorum demiştiniz. Hatırlar mısınız belki, bilmiyorum da. Düzce'nin nerede olduğunu bilmiyordunuz.
0: Düzce'nin nerede olduğunu nasıl bilmem ya? O an öyle herhalde mi? Bir şey olmuştur. Bazen laloluğum tutuyor. Neyse sen git amcanı önce bir hallet de sonra sıra bana gelir. Evet yani kötü olmuş, tatsız ama biraz da senle de alakalı anladığım kadarıyla. Ses çıkarmazsan ağlamayana meme yok derler. Bir de yani ama kendi işini de gerçi niye emanet etmeyesin amcan en nihayetinde, ama yani yine de işte.
1: Yok, benim, İşte konu hani ummadığım şeyler değil, ben ummadım hiç böyle
0: bak,
1: bir şey.
0: Bak bak, bir mesaj geldi. Doğancan, zaten Düzceliler fındık işinde çok sıkıntılı. Bizim buralara da gelirler. Düzcelilere pek fındık vermeyiz. Alavere dalavere çoktur diye bir mesaj var. Bak, amcan herhalde bu şeyi yayılmasına sebep olan kişi. Tatsız. Evet. Tabii ki beş parmağın beşi bir değil. Geyik yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün Düzceliler ayaklanmasın diyeceğim de kaç kişi var zaten. Şaka şaka şaka. Neyse, yok, geçmiş tamam. Olsun tatsız. Ne zaman oldu bu olay? Son sorumu soracağım. Çünkü onunla alakalı.
1: 2 sene önce oldu.
0: Kaç paranın üstüne yattı bu amca 2 sene önce?
1: Zannedersem 112'den sattı. Geçen 2 sene önce.
0: Kabaca toplam. Hayır, yani para.
1: 250.
0: 250 bin lira 2 sene önce. Evet. Bugünün artık evet. Hani böyle 400 bin liraya yakın bir meblası diyebiliriz eğer şeyden hesaplayacak evet. Olursak. Az değil yani, tatsız olmuş. Neyse. Enayi. Bu arada sen yani adını vermedin, imtina ettin ama bütün şey şecereyi döktün. İşte Afyon'a tatile gidiyoruz, hanım da yayına bağlanmıştı, amcam beni dolandırdı, fındık işi yapıyorum. Yok düzeyim yani, bir tek TC'n kaldı vermediğin zaten.
1: Bir de şöyle bir ayrıntı var, tarlanın bir tanesi bitmemişti. Dedim ki amca dedim, ben buna yövmeci tutmayayım, beraber toplayalım. 3 günde bitiririz dedim. Hani bunun yövmeye parasını da ben vereyim dedim. Onun yövmeye parasını da verdim. Yani sattığı fındığın yövmeye parasını da aldı.
0: Bir laf var yine yayında söyleyemeyeceğim. Bir şeyi açık olanın bir şey yapanı çok olur derler.
1: Ama arabada çocuklarım var.
0: Ne dedim? Allah Allah. Arabada çocuğun varsa amcanın dedikodusunu yapma radyolara bağlanıp. Neyse canım, ben konuşunca konuştu oluyor. Hadi yeter. Hadi sabah enerjimizi alalım.
1: Teşekkür ederim. Çocuklarım seslenebilir mi? Alparslan, Beyazıt, Melisa.
0: Bak, çocuğunun adını da verdi.
1: Bayağı bir şey oldu ya.
0: Hadi yollayın gelsin.
1: Alparslan. Günaydın diye seslen. 3, 2, 1. Günaydın.
0: Yine kız ama dolandırılmaya da çok müsait bir profil olduğunu hissettirdi bana. Ders olur inşallah. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Odayayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bugünün yayın konu başlığı. Ya ben şunu hiç ummazdım ya. Olacak iş değil gerçekten. Yani bu benim başıma nasıl gelebilir diyebileceğiniz bir durum da olabilir. Kendinizle alakalı bir çıkarımda bulunup ya kendimden şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz bir mesele de olabilir. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 9080. Ne bu şimdi diyorsunuz değil mi?
1: Vay vay vay.

Ray Douglas'ı bileniniz çoktur ama bilmeyenlerle de tanıştırmak isterim. Çok güzel türkülere ya da eski işte o nostaljik şarkılara çok güzel mixler yapıp dönemin gençlerine sevdiren harika bir adam. Yasin'di değil mi adı? Hey Douglas çok güzel işler yapıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Haydi açın sesi beraber söyleyelim biraz.

gülme Doğancan, gülme. Bir gün sen de amcan tarafından dolandırılabilirsin demiş Özlem. Yani görüşmüyorum. Mümkün değil. Doğancan, ne? Ben neyi unutamıyorum biliyor musun? Dayımın annemi dolandırmasını demiş Rukiye. Ama öyle olmaz. Nasıl dolandırdı? Onları da anlatman lazım. İzmir Kemal Paşa'dan tarlada çalışırken seni büyük bir keyifle dinliyoruz diyen Gonca Gül bana bir de mahsullerin fotoğrafını yollamış. Ha? Elma topluyorlar. Selamlar. Günaydın İzmir. Bak biz İstanbul'da bir odada konuşurken şu an sesimiz kimlere nerelerde eşlik ediyor işte. Tarladan çok mesaj geliyor bana. Seni keyifle her sabah nişanlımla dinliyoruz Doğancan. 18 Ağustos'ta evleniyoruz. Bize bir hatıra bırakır mısın? Gizem Barış'ı çok seviyormuş falan filan gibi diye bir mesaj yollamışlar. İyi. Gizem Barış'ı çok seviyormuş. Oldu mu?

0: Doğanca ne elması bu zamanda ya? Emin misin domates olmasın o demiş. Yok be elma. Eray dur bir dakika. Neredeydi o mesaj bulacağım. Gonca Gül aynen bakıyorum yakınlaştırıyorum. Elma vallahi el... Nektarin mi? Ne bu? Elma değil evet. Elma ya bu. Elmaya bir... Kız nektarin mi bu? Nektarin değil mi? Gonca kız hele biraz elma gibi görünüyor. Kırmızı elma gibi gördüm ben. Size bir itirafta bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ben hiçbir zaman hangi meyvenin, hangi sebzenin hangi mevsimde mevsimi olduğunu hiçbir zaman bilmedim. Şey biliyorum maksimum atıyorum karpuz yazın olur. Erik yazın olur. Hah dur yazıyor Gonca. Hayır ne? Yaz şeftali. Aa o da değilmiş. Şeftaliymiş. Kız ama tüyü yok bunların. Tüysüz olduğu için ben nektarin dedim. Aa, şeftali nek. Tamam nektarin işte aynı şey. Evet doğru. Evet elma değilmiş kesin bilgi. Elma kışın mı oluyor? Doğru. Kız elma da hep fukara meyvesi değil mi? Vah. Vallahi. Alo.
1: Alo merhabalar.
0: Merhaba kiminle mi görüşüyorum?
1: İlk önce çok teşekkürler. Uzun sürede aramak istiyordum ama bugün nasip oldum. Ben Kadir, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Kadir ama öyle bir giriş yaptın ki sanki az önce bu iddialardaki amca senmişsin gibi bir algıyla. Yani derin bir nefes aldın, artık zamanı geldi bazı şeyleri konuşmamız lazım dercesine.
1: Biraz öyle oldu çünkü insanlar bazen bir şeyleri geciktirirler ve konuşmak istedikleri yerde ulaşamazlar belki de.
0: Aa.
1: Sizin birçok konularınıza böyle katılım sağlamak istedik ama.
0: Hayırdır abi ben geriliyorum ha.
1: yok sıkıntı
0: Kurban
1: yok.
0: Kurban bak ortalık karışık zaten.
1: Şimdi aslında söyleyeyim ben de kara papağım, kara kalpak diye geçiyoruz. Çerikeme diye de geçiyoruz. Belki.
0: Evet.
1: Ağrılıyım aslında. Kafkas göçmeniyiz biz.
0: Ne güzel.
1: Sizin de Karslı Ardahanlı oldu. Ardahanlı herhalde değil mi?
0: Karslıyım ben.
1: Karslısın evet.
0: Evet. Nedir hiç yöreden... ummazdım dediğimiz şeylerden bahsediyoruz bugün. Sende ne var?
1: Evet hiç ummazdım dediğim şeyler. Birlikte çalıştığınız insanların bir anda çok değişebileceğinizi hiç ummazdım. Yani Türkiye'de o kadar hızlı bir değişim var ki insanlar yanındaki arkadaşım satabilecek kadar bir şeye pozisyona gelebiliyorlar.
0: Ne oldu? Şimdi ne geldi başına?
1: Ya başıma şöyle, ben kamu personeliyim. Çok fazla detay vermeden önce. İnsanlar bir ayıbı örtmediğin için ayıplanmaya başlıyorsun. İlginç bir şey. Yani bir ayıp var orada, bir hata var, bir hırsızlık var belki de. Bunu sen görüyorsun. Sen çıkartırsan çok inanılmaz derecede şey oluyorsun. Direktman mobbinge uğramaya başlıyorsun. Ama görmezden gelsen eyvallah deyip devam ediyorsun gibi bu şekilde ama... en yakında yıllarca çalıştığım belki birlikte çalıştığım insanlar falan var. Bir bakıyorsun onlar bir anda değişmiş durumdalar. Şimdi hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi şu bence. Sizin aracınızda şunu söylemek istiyorum. Ne olur lütfen herkese. Lütfen iki dakika ne olur oturun. Kötünün iyisini aramayın. Bakın kötünün iyisini aramayın. Hiçbir konuda kötünün iyisini. İyiyse iyidir bu kadar net. Yani evet. Bir şey doğrusu doğrudur. Yani her şey o kadar çok kötüledik ki. Yani şu doktor kötü. Şu bilmem hemşire kötü falan filan. Aha. Bir meslek grubunu yok ettik. Şey yaptık falan filan. Hep böyle kötünün iyisini aramaya çalıştık. Bilmem ne falan filan niye gitmeye başladı. Bu her şey için geçerli. Yani bir tek şey için değil. Siyaset için de geçerli. Şunun için de geçerli.
0: Evet.
1: O yüzden kendimize ne olur çuvaldızı batırın, ne olur oturun düşünün artık.
0: Doğru, düşünün. Katılıyorum kesinlikle. Peki yani, Kadir Beyciğim sağ olunuz, sabah enerjimizi de alalım.
1: Ben tüm Türkiye'ye, tüm bu sınırların içerisinde yaşayan güzel insanlara, bu kıymetini bilen herkese, buradan herkese günaydın diyorum ve ne olur mutlu olmaya çalışın, birbirinizi iyi bilin
0: evet.
1: Ve kenetlenin. Bundan başka bir şansımız yok.
0: Doğru.
1: Çünkü ben yandım sen yandın. Bize öğretilen son bir şey söylemek istiyorum. Hep öğretilen kötü şeyler var. İşte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dediler. Hep böyle öğrettiler. Kendine geldiği sıra zaman bağırdığın zaman kimseyi bulamıyorsun. Çünkü zamanında sen kimseye koşmadın.
0: Evet ama orada da işte sapla samanı ayırmak lazım. Evet kesinlikle katılıyorum. Fakat artık öyle bir dünya düzenindeyiz ki herkes kendi menfaatini ön plana koyuyor. Yani bu genelin hayrına bir durumdur ya da değildirin kaygısında değil. Bu benim işime yarıyor. O yüzden umurumda değil. Ucunun nerelere dokunduğu gibi bir bakış açısıyla devam ettiği için belki bu sıkıntılar yaşanıyor.
1: İnşaatlar da öyle.
0: Evet yani habere gideceğim abi kurban olayım yeter. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık.
1: Çok teşekkürler. Çok
0: sağ olun. Selamlar. Hoşça kal. Sağ olasın. Ay. Ya bir şeylere maruz kalınmış. O yüzden tatlar kaçmış da. Biz ne edek? Biz mi yaptık? evet. Öncelikle sevgili dinleyicilerim, günaydın demek istiyorum hepinize. Bugünün yayın konu başlığı, hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa haberlerin ardından
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. Donald Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. Venezuela'da depremlerde can kaybı 1719'a yükseldi, 10 bine yakın kişi ise kayıp. Türkiye'den gönderilen APAT ve TSK ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Özgür Özel, yeni parti kurulacak mı gündemiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz diye konuştu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin talebi üzerine Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin ambleminin siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verdi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bir süredir tatil için yurt dışında olduğunu belirten Göktaş, Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim açıklamasını yapmıştı. YouTube'la diğer dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle adından söz ettiren Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda polise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde eylem ve protesto gösterileri yasaklanmıştı. Ankara'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Kapanacak yolların bulunduğu noktalarda denetimler artırıldı. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi çeşitli gruplar tarafından protesto edildi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşlerde yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde çöp ve anız yakılması nedeniyle çıkan yangınlarda tarım arazileri ve ormanlar zarar gördü. Yargıtay dava sürelerinin kısaltılması amacıyla yeni bir karar aldı. Davacıların tüm taleplerini en başta açıkça belirtmesi zorunlu kılındı. Kabine bugün toplanıyor. Ana gündem Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalarında gündeme gelmesi öngörülüyor. Alman hükümetinin Volkswagen'ın ülke içindeki fabrikalarını kapatmasını önlemeyi hedeflediği bildirildi. 100 bin kişi işten çıkarılacaktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizde çarşamba ve perşembe en sıcak günler olacak. Bugün İstanbul gölgede 34 derece. Bugün Ankara ve iç kesimler 35 derece. Güneydoğu 38 derece. Sıcaklar 3 gün kalacak. 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde iade makineleri kurulacak. Şişe başına 1 lira ödenecek.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: arkadaşlar. Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Ay hiç ummazdım ya. Vallahi gerçekten şunu hiç beklemezdim diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Günün konu başlığını paylaştığımda çaldığım o şarkı. Bugünün marşı. Hadi böyle biraz alttan eşlik etsin bize. Mesajlara bakalım yine yeni saatte kimler nerelerden dinliyormuş. Kime arkadaşlık ettiğimi bilmiyorum şu anda. Tabii yazanlardan 3 aşağı 5 yukarı görüyorum tabii, ama hiç böyle iletişim kurmayanlar var. Böyle sessiz sedasız dinleyenler var ya, onlara da selam olsun.

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Gülşah ben.
0: Hoş geldin Gülşah. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Sigortacıyım.
0: Güzel. Senin muhtemel ilkokul yıllarında arkadaşların Gülüşah diyordu değil mi sana?
1: Yok, çok demiyorlar.
0: Hayır. Öyle mi? Evet, çünkü evet, Gülşah ismini duyunca bende direkt o canlanıyor hemen aklımda. Peki.
1: Yok yok demiyorlar.
0: Nedir acaba hiç ummazdım dediğin şey?
1: Ya şöyle, aslında umarım da ummazdım diye gireyim konuya. Şimdi sene 2016 falan ben nişanlandım. Ama şöyle...
0: Ay dedikodu var. Çok sağlam bir dedikodu geliyor.
1: Nişanlandım ama ondan öncesinde bir 8 yıl önce falan bir evlilik yapmıştım. Neyse, bir tane kızım var.
0: Tamam.
1: Dedim ki 2016 yılında o zaman onu severek yapmıştım. Dedim ki hadi bunu da büyüklerimi dinleyerek bir yola gireyim. Neyse işte aile Ankara'da oturuyor. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ankara'dan neyse çıktılar geldiler. Tanıştık falan filan. Nişan yapıldı. Neyse nişanlandık. 3-5 ay, 6 ay falan geçmiştir. Evet geçti. Erkek kardeşimin düğünü olacak. Neyse her şey organize oldu. Düğün oluyor falan filan. Ama bizim aramızda böyle ufak ufak bir sürtüşmeler var. Uyumadı bir şeyler. Olmuyor. Neyse... bir de benim dayımın kızı var. O da işte evlenip ayrılmış. Hatta bir 10 yıl falan aileden hiçbir şeyle görüşmedi. Kaçarak bir şeyler yaşandı falan. Neyse 10 yıl sonra bu çıktı geldi iki çocuğu da. Çok güzel. Her şey iyi. Düğündeyiz. Hep beraberiz. O da var. İşte sohbet, muhabbet, her şey çok güzel gidiyor. Benim nişanlım da var. Üç ayak, üç satraç ayağıyız böyle şu an. Neyse her şey mükemmel girerken bir anda... Ben yine dedim ki ya bu olmayacak. Ben nişanı bozacağım falan filan. Neyse konular kapanıyor, gidiyor derken. Şöyle bir şey oldu. Benim dayımın kızıyla nişanlım zaten görüşmeye başlamışlar.
0: Evet. Zaten o nişanlım şey var, kuzenim var, dayımın kızı var. O da geldi detayını verince anlaşıldı zaten. Burada bir boynuz spor yaşanacak.
1: Ben bunu hissetmedim ama hiç. Ben nişanı farklı olaylar yüzünden hani bozacağım vesaire. Neyse nişanı bozduk. Bitti her şey. Ve benim dayımın kızıyla evlendi.
0: Evlendi. Canım yanında dayın, hiç yanmadı. Dayın hayatta mı?
1: Dayım hayatta. Dayımla annem görüşmüyor. Bir de biz suçlu olduk. Dayımla annem görüşmüyorlar şu an.
0: Peki bu olaydan dolayı mı yoksa öncesinde de görüşmüyorlar mıydı?
1: Bu olaydan dolayı.
0: Yani.
1: Çünkü bu düğün sürecinde bir de bizim cenaze sürecimiz oldu. Aileden de bir yakınımız vefat etti. Biz hepimiz aynı bölgenin insanlarıyız ya. Hepimiz işte o bu sefer cenaze evinde toplandık. Ama daha o zaman bunların ilişkisi daha ortaya çıkmamıştı. Cenaze evinde toplandık. Neyse babam benim kayınpederimin konuşmasını duyuyor. Şöyle demiş. Çünkü benim dayımın kızı da Ankara'da yaşıyor. Ha. Eski nişanlım da Ankara'da yaşıyor. Ya Ankara'larda kızım varmış, biz İstanbullara taşınıp gelmişiz. Benim babam bunu duyuyor ama hani bana bir şey demiyor.
0: Ne demiş ne?
1: Ankara'larda kız varmış da biz de tutmuşuz İstanbullara çıkıp gelmişiz. Yani Ankara'da dayımın kızını da aslında alabiliriz.
0: Bunu şey mi söylüyor, senin nişanlının babası mı söylüyor?
1: Evet. Ama benim babam duyuyor.
0: Ya ben şunu anlamıyorum ama. Tabii ki hani anladığım kadarıyla zaten çok sağlıklı bir ilişkin yokmuş o kuzeninle senin.
1: Yok.
0: De. Bunu bir seçenek olarak görebilmiş. Yani kuzeninle böyle bir münasebette olan biriyle böyle bir ihtimal bile olamayacağını, ne kadar aranız olmasa bile bunun bir seçenek dahi olmayacağını biliyor olması lazım bir insanın. Yani ne kadar olmaması iğrenç ya. Neyse.
1: Böyle şeyler oluyor. Yani
0: evliler şimdi var. Devam ediyorlar ben... hala değil mi?
1: Yo, boşanmışlar.
0: Oh. Oh. Ya senden zaten gitmiş. Sen zaten ayrılmak istiyormuşsun o süreçte. Eyvallah.
1: Tabii
0: ama...
1: ben zaten ayrılmak istiyordum ama.
0: Sen ama mesela bak bence şu da doğru değil. Sen ayrılırsın, aradan 3 sene 5 sene geçer, onlar evlenir. O da doğru değil bence. Ama yani
1: niye olmaz?
0: Olmaz ben etik değil, doğru değil ulan. Adam mı yok? Adam mı yok?
1: Evet. yok.
0: İnanamıyorum ya gerçekten. İnsanlar bir garip gerçekten ama gözyaşı üzerine mutluluk kurulmazının da karşılığıdır bu zaten. Allah selamet versin. Sonra hiç sana bir şekilde bir mesaj falan filan geldi mi iki taraftan birinden falan?
1: Yok. Zinhar gelemez zaten. Yok hiçbir şey gelmedi.
0: Hayır, şey anlamında yani. Evet Gülşah biz böyle bir şey yaptık ama falan diye. Hani böyle hani pişmanım seni de kırdık falan filan yok öyle şeyler.
1: İnsanların öyle bir zihniyeti olsa zaten böyle bir harekete kalkmaz ki.
0: Kızın eski nişanlısının babası da tam bir şeymiş diye bir mesaj var okuyamıyorum. Evet hiç hoş değil. Tatsız. Ben o hani dayı yaşıyor mu detayını sorma sebebim. Hadi bunlar gerizekalı. Senin dayın yaşını başına almış insan olarak buna nasıl müsaade etmiş? Nasıl bunun mümkün olabileceğine alan yaratmış? O biraz tatsız. Neyse ya. Birisi de şey demiş. Adam sizin ailede senin üzerinde staj yapmış demek ki bacım yazmış birisi.
1: Kim
0: süründürmüş?
1: Dayımın kızı.
0: Ha, kız oğlanı süründürmüş. İyi beter olsunlar tabii, birbirlerini ya. Yesinler. Neyse boş ver. Senin şu an durumun nedir? Ya, medeni ya, durumun?
1: Benim adam şunu derdi. İnsan olduğu her yerde her şey mümkündür.
0: Öyle zaten tabii ki öyle. Şu an var mı hayatında biri?
1: Yok hayır.
0: Tamam kafanı rahat çok boş güzel. Ver.
1: Az önce konuştuğun konu yalnız çok güzel bir şey.
0: Gel insan bir de hani belli bir süre yalnız kalınca o yalnız olma halinden de mutlu oluyor. Hayatına biri almakta da o yüzden zorlanıyor. O yüzden ben vallahi yalnız hiç umurumda değil. Çok hani şey bir atasözü var da mahalle ağzı bir şey onu söyleyemem. Hani hani bir şeyime denk derler. Umurumda. Genel olarak yani o rahatlık seviyesi bence güzel. Peki Gülşah hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkes kendine çok dikkat etsin. Günaydın.
0: Günaydın. Görüyor musun? Tüh. Boyunuz posunuz değilmiş inşallah. Bugünün konu başlığı hiç ummazdım.

Şimdi böyle tatil yolları falan başladı ya, size önerimdir. Gerçekten uzun yol şarkıları diyebileceğimiz güzel şarkılar da var. 13 şarkılık bir albüm. Böyle favorim diyebileceğim 3-5 tane şarkı da var. Sezen Aksu'dan da şarkı var. Kanki Toş'un, Mert Çodur'un yazdığı güzel şarkılar da var. Bayağı iyi bir albüm hazırlamış İrem Derici. Henüz ben bu albümü dinlemedim diyenler de... Mesela benim en favori şarkım Olay Mahalli diye bir şarkı var. Çok güzel. Onu bir ara ben de çalarım yayında. Siz de dinleyin mutlaka İrem Derici'nin son albümünü. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp numaramız 0531 785 9080 ama buradan sadece mesaj yolluyorsunuz.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Gülizayla söylüyor Hava Civa. Bugünün yayın konu başlığı, ay hiç ummazdım yani gerçekten olacak iş değil diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-62-12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir 0531-785-9080. Çok fazla ha ha hi hi yaptık, o yüzden mesajları biraz atladığımı düşünüyor. Hemen hızlıca gelip şöyle bir mesajlara göz atalım bence. Kırklar Eli'den dinliyor sevgili Tayfur, günaydın selamlar. Evleneceğim insanı seçerken çok büyük hata yapmışım Doğancan. Neyse, evlendik, çocuğumuz oldu. Kendisi biz evliyken daha mimarlık okuyordu. Ben ona maketler yaptım, okula gidip notlar istedik. Neyse, mezun oldu, Özbekistan'dan teklif geldi. O da gitti. 2 ay sonra babamın kanser olduğunu öğrendik. Ben burada evladımla zorluklar çekerken orada yemiş içmiş, gününü gün etmiş. Sonra neyse... döndü ama ben normal döndü sanıyorum. Meğer oradan gönderilmiş. Babam kötüydü, ona odaklanamadım. Babam 3 ay sonra vefat etti. Acımdan yanımda olamadı. Bacım ya çok uzun yazmışsın bütün detayı. Evet neyse. Ha, bayağı tatsız şeydi. Ha. Evet, bayağı tatsız şeyler yazmış. Özetle şunu söylüyor. Herkes yarın öbür gün bir sıkıntı olduğunda rahatça boşanabileceği insanlarla evlensin diye bir mesajla bitirmiş. Tatsız.

Daha evleneceğimiz insanı seçemiyoruz. Bir de boşanacak adamı mı bulacağız demiş. Doğru. Ya bu arada bir haber gördüm şimdi. Telefonla en fazla konuşan ülke Türkiye'ymiş. Mobil ve sabit hatlarda 73,1 milyar dakika konuşma yapılmış. 73 milyar dakika neye tekabül ediyor tam olarak? Kaç saat olabilir yani, ne olmuş? Evet, sanki bu doğru ya. Hani ne bileyim, mesela Avrupalılar telefonda o kadar mesai geçirmiyorlar bence bizim kadar. Çünkü bizim bir böyle fokur diyen gündemlerimiz var kişisel hayatlarımızda. Bir de yapı olarak da böyle işte adına dedikodu dersiniz, ne dersiniz bilmem ama yani o telefon görüşmeleri, şimdi muhtemel bu tabii GSM verileri. Fakat çoğunlukla ben de mesela böyle eğer WhatsApp'taysam o sırada WhatsApp'tan da arıyorum aramam gereken kişileri. Yani o internet aramalarını da katarsak bence çok daha fazladır da. 73 milyar dakika, oha. Ne ama bu, bir yılda mı? Azmış. Arkadaşlar biz bunu 100 milyar yaparız. Bak onun bir milyarını benim eşim konuşmuştur kesin diye Mustafa mesaj yollamış.

0: de bağımlılık yaratacağını hiç dinlemezdim. Sana bir şarkı armağan etmek isterim. Serap Sapaz'dan Çok Tatlısın.
1: Çalmıştım geçen haftalarda.
0: Çok tatlısın, güzelsin, şekerci mi baban senin? Alo? Alo? Alo?
2: Alo?
0: He? Günaydın.
2: Günaydın.
0: Kapatacağım telefonu, buraya odaklanır mısın artık? Merhaba, adın ne?
2: Merhaba, benle mi konuşuyorsunuz?
0: Evladım, kim var senin yanında?
2: Annem var benim de, biz çalışıyoruz. Her zaman sizi dinliyoruz.
0: Kral canım benim, adın ne?
2: Adım Ahmet.
0: Ahmet, var mı özellikle söylemek istediğin bir şey, öylesine mi aradın?
2: Öylesine aradım ya.
0: Fark ettim. Nerede dinliyorsunuz? Neredesiniz şu anda?
2: Antalya Kefez'deyiz. Siz de neredesiniz? İstanbul mu?
0: Biz İstanbul'dayız. Geleceğim mi? Geldiğinde uğra.
2: Olur.
0: Tamam. İyi Ahmet. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Hadi gelsin sabah enerjimiz. Başka.
0: Hadi öptüm. Bay bay.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
6: Günaydın.
0: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış diyor. Bir telefon daha alıyoruz. Alo.
7: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
7: Merhabalar. Nasılsınız?
0: Duyamadım. Ne isim?
7: İsmim Miraç benim.
0: Miraç, hoş geldin. Hoparlörle konuşuyorsan telefonu kulağa alalım lütfen. Zor oluyor.
7: Yok,
0: böyle.
7: Hoparlörle konuşmuyorum.
0: O zaman öbür yana al.
7: Tamam. Şimdi nasıl?
0: İyi olur inşallah. Nedir Miraç? Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
7: Trabzon'dan arıyorum. Şu anda bir otelde satış pazarlama müdürlüğü yapıyorum.
0: Öyle mi? Kolay gelsin. Trabzon'un galiba turizmi biraz daha, havalar böyle işte sonbahar zamanları daha fazla oluyor galiba, değil mi?
7: Aslında şu an tam turizm zamanı. Çünkü biliyorsunuz Orta Doğu'dan da çok misafirler geliyorlar.
0: Evet, ama sanki son 1-2 senede o kadar değil diye biliyorum bir yandan da.
7: Düşüş var, evet. Düşüş var ama yine yeteri kadar geliyor, öyle söyleyeyim.
0: Benim oradan bir arkadaşım video atmıştı. Sizin bir tane AVM var ya, F ile başlayan. O AVM'de evet. Bir tane Türk yoktu onun attığı videoda.
7: Doğrudur. Evet. Meydan var mesela bizim burada. Aynı şey orada da var, öyle
0: evet.
7: Söyleyeyim.
0: Peki. Miraç, nedir acaba hiç ummazdım dediğin şey?
7: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben geçen yıla kadar Trabzon'dan ayrılmıştım. Farklı bir şehre gitmiştim. Hiç ummazdım tekrar Trabzon'a döneceğimi, öyle söyleyeyim size.
0: Neden? İstemiyor muydun babamın geri dönmeyi?
7: Aslında oradan İstanbul Büyükşehir'e falan geçmeyi düşünüyordum da babamın rahatsızlığı nedeniyle tekrar dönüş yapmak zorunda kaldım.
0: Geçmiş olsun. Yani güzel memleket bu arada Trabzon ya. Bak, Trabzon deyince direkt benim gözüme hani birçok kişi tabii o yöresel lezzetlerle alakalı ilk akla gelen işte balıktır belki, ya da işte farklı farklı işte muhlaması osu busu falan, ama ben direkt kara lahana çorbası hastasıyım ya.
7: Evet, bekleriz tekrar Trabzon o zaman.
0: İnşallah. Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
7: Günaydın.
0: Günaydın. O zaman Trabzon dediysek madem... Kovacaklar beni sonunda, az kaldı. Gel gel Sibelon. Biraz ya, bir kuple dinleyelim. Bütün Karadenizlilere geliyor.

0: Bu yaptı. Bu yaptı. İçimden geldi anasını satayım.
1: Tamam bak, bir kuple dedim, iki kuple çaldım. Üçüncüyü de çalıp reklama gidiyorum, tamam mı?

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Hadi bodozlama. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Seyit.
0: Hoş geldin Seyit.
1: Hoş bulduk Doğancan.
0: Bir mevzu varmış gibi girdin ha. Yani böyle haraç kesmeye evet. Gelircesine.
1: Tam haraç kesmeye kapının önünde, müşterinin kapının önünde beklerken sana bağlandım.
0: Tamam abi dur biraz beklesin alacak. Nereden ararsın, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Konya'dan arıyorum, ben kalıpçıyım.
0: Ne kalıbı?
1: Döküm kalıpları yapıyorum.
0: Ha, iyi, kolay gelsin. Bugün hiç ummazdım ya dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Sende ne var abi?
1: Ben seni normalde dinlerdim ama aramazdım. Bu sorduğun soru için aradım.
0: Hayır mı? Ne oldu?
1: Ben 70 yaşındaki dedemle aynı haftada nikah kıymıştım, bunu söylemek için aradım.
0: Ne? bari beraber şey yapsaydınız, el ele gitseydiniz nikah tayinine.
1: Yok el ele değil de aynı günler arasında nikah kıydı. Vallahi ne beraber gittik sayılır.
0: Dedeyle aynı hafta evlenmek var bir hayalimiz. Ay güzel. Güzel diyeceğim benim, bir şey herhalde şey.
1: Hayali bir gerçekleştirdik.
0: Nene vefat etti anladığım kadarıyla.
1: Aynen.
0: İkinci
1: aynen.
0: Eşim oldu dedenin.
1: Evet.
0: Anladım. İyi. Mutlular şimdi. Her şey yolunda.
1: İkinci baharımı yaşıyorum.
0: Güzel.
1: Çok mutlular.
0: Hadi bakalım. Ana olmuş diyelim size de.
1: Aynen.
0: Şeyi merak ettim. Altın takan oldu mu dedeye?
1: Evet.
0: Öyle bir merasim yapıldı yani değil mi?
1: Dedeme bir tek ben taktım da hanımına çok takan oldu.
0: Evet. Şey yaş farkı var mı aralarında çok?
1: 6-7 yaş var.
0: Ha, tamam denk biriyle evlenmiş. Denk. Çünkü hani belli bir yaştan sonra böyle hani şey oluyor ya uyduruyorum başka bir milletin
1: onu,
0: insanı bir hanımla.
1: Dedim onu düşündü de biz izin vermedik.
0: Yani lütfen. Orada
1: o
0: genelde
1: yaştan sonra bozmasın kendini.
0: Kaygılar başka oluyor yani orada evlen daha atıyorum çocuğu yaşında bir kadınla evlendiğinde o onun evlenme nedeni başka oluyor haliyle. Evet iyi Seyit peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Komikmiş. Şimdi bir tane şarkı ilişti gözüme. Bunu çalsam mı? Sabah sabah çok mu ağır olur? Ama zaten bitiyor yavaş yavaş. Olursa da olsun. Çok seviyorum bu şarkıyı. Deniz Seki söyleyecek.
2: Aşk öyle bir büyük ki.
0: Hadi açın radyonun sesini beraber söyleyelim. Aç aç biraz daha aç. Yavaş sesi hadi parayla mı ya aç.

0: Virgin canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna sevgili dinleyicilerim. Keyiflerin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği güzel bir gün olması dileğiyle. Bugün aynı zamanda koca bir ayında son günü. Her son bir başlangıç diyor. Yarın da yeni güne, yeni aya beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu sabahki yayının en eğlenceli bölümleri de akşam 18-19 arası, yani akşam 6 ile 7 arası eve dönüş yolculuğunuzda yine Süper FM'de size eşlik ediyor olacak. Instagram'da da Doğan Can yazınca kardeşinizi bulabilir, takip edebilirsiniz diyor. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik...

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Mibadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş teknikleri

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: kilogramda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Tolga Gündüz'le

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Tolga Gündüz.

0: Başlar, güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi. Süper FM.
1: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapan'a kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

kurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
4: Süper FM. Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Yasemin oğlunun fotoğrafını yollamış bana. Çok tatlı maşallah. Bir de diyor ki Doğancan oğlum kök hücre nakli oldu. Kontrolleri için hastane yollarında seni dinliyorduk zaten. Hep iyi ki varsın, tüm şifa bekleyenlere kalıcı şifalar demiş. Ay maşallah çok tatlı. İyi güzelmiş. Ardıç, Ardıç öpüyorum seni Ardıç. Bu arada kök hücre bağışının ne kadar kıymetli bir iş olduğunu ve bir iki tüp, minicik iki tüp kanla bir insanın hayatını kurtarma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Uygun olanlar, müsait olanlar, böyle denk geldiğiniz zaman mutlaka o kök hücre bağışını, bu Kızılay kan bağışı için işte kurulan çadırlarda vesaire falan, oralarda da verebiliyorsunuz. Kök hücre normal işte kan bağışı gibi değil, kan bağışında böyle bir işte ünite kan alıyorlar, koca bir torba, ama kök hücre bağışında sadece işte şırıngayla iki tane küçük tüp kan alıyorlar ve daha sonra böyle aradan aylar geçiyor, hatta belki yıllar geçiyor, size bir telefon geliyor, diyorlar ki sizin kanınız işte çok yüksek oranda bir hastayla uyuştu, bu noktada eğer bağışçı olmak isterseniz buyurun gelin diyorlar ve bu şekilde bir insanın hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Gerçekten buna vesile olabilmek çok kıymetli. Madem öyle, yeri gelmişken onu da bir kez daha hatırlatalım, herkes kök hücre bağışçısı olsun. Çünkü biz hep bazı şeylerle alakalı böyle bir şeyler gördüğümüz zaman hep başkalarının başına gelecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama bir bakıyorsun ki o böyle haberlerde gördün, o böyle sosyal medyada gördüğün gündemin içindesin. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştırmak bu kadar da mümkünse eğer atla deve değil, herkes kök hücre bağışçısı olsun. Ay Doğancan, dünkü yayın o kadar keyifliydi ki keşke Kadir'i böyle haftada bir falan ya da 15 günde bir de olur yani. Yeter ki yılda bir gelmesin, mahrum bırakma bizden demiş. Ay Ayşenur, yok. Ben de bu arada aşırı eğlendim, çok keyifliydi. Dünkü yayın beni ekstra çarpı 6 falan yordu. Kadir çünkü hem enerjisi çok yüksek hem de şey, yani ortak bir dili konuştuğumuz için de keyifliydi benim için de. Kaçıranlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dünkü yayını dinleyebilirler. Kadir Ezildi konuğumuzdu dünkü programda, kaçıranlar için hatırlatmış olalım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Ankara'dan Urfa'ya giden Hayri ile görüşüyorsun. İsmim Mehmet.
3: Mehmet. Ankara'dan evet. Urfa'ya giden neyle?
2: Aile.
3: Ha, aile.
2: Mesaj da atmıştık, evet.
3: Öyle mi? Hoş geldin Mehmet. Nedir Urfa'ya gitme sebebi? Aile mi orada?
2: Hayır, kayınbiraderim orada öğretmen. Hem bir gezelim, tatil yapalım. Çocuklarla doğu turu yapalım istedik.
3: Çok güzel, ne güzelmiş. Hadi bakalım.
2: Zaten sana da bağımlıyız. Ailecek radyoyu düşünerek gidiyoruz.
3: Allah doğru yoldan ayırmasın. Peki Mehmet abi, nedir acaba hiç ummazdım ya dediğin şey?
2: Ya var ya, ben çocukların elinde böyle parmaklarında oyuncak olacağımı hiç ummazdım.
3: Değil mi? Hakikaten öyle bir devirdeyiz artık.
2: Gerçekten öyle bir devir.
3: Sen kaç yaşındasın?
2: Ben 42 yaşındayım. Hanıma itiraz edebiliyorum ama var ya, çocuklar sağdan geldiği zaman her şeyi yaptırıyorlar bana.
3: Evet. Kendi çocukluğunla mukayese ettiğin zaman arada bambaşka bir şey var, değil mi? Uçurum var.
2: Kesinlikle biz böyle bir çocukluk yaşamadık ya.
3: Evet. Peki bu çocukların böyle olmasının sebebi biraz da siz değil misiniz?
2: Biraz da değil.
3: Yani. Tamamen sizsiniz aslında, biraz değil de. Yani aslında baktığımız zaman tabii ki geçenlerde de yayında bundan konuştuk. Yani bizden önceki kuşağın sevgisini gösterme biçimiyle bu dönemin daha bilinçli, daha işte ne bileyim teknoloji döneminde herkes her türlü konuyla alakalı bilgiye de çok daha kolay ulaşıyor ya. Hani neyin doğru neyin yanlış olduğunu ben o kadar bilemem. Ama günün sonunda hani biraz da biz korktuğumuzdan değil de çekiniyorduk anneden babadan, o yüzden bir dur noktamız vardı. Şimdi herkesin böyle hani o bir çocuk değil, o bir birey bakış açısıyla biraz daha başka bir noktaya geldi durum yani.
2: Yani aynı durumu o şekilde biz gözlerine bakardık babamızın, annemizin, korkardık ama bunlar da öyle bir şey değil. Hayır dediğimiz şeyi bakıyorum yarım saat sonra yapmış buluyorum kendimi.
3: Evet. Bir de milletin hadi içinde tabii. Sana ay ben istiyorum aynen öyle. Ben yok. Yani çocukluğumda babama öyle bağıracağım, çağıracağım.
2: Direkt ben yüzlerini düşürüyorlar, biliyorlar taktiği. Öyle bağırma çağırma itirazı yok.
3: Anladım.
2: Direkt ben o yüzlerini düşürdüğü zaman tamam kızım yapayım
3: yapacak
2: diyorum.
3: Yapacak bir şey yok. Allah sabrını da verir inşallah.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Serkan Asibay, Antalya'dan.
1: Hoş geldin. Serkan dedin değil mi?
2: Evet evet. Sen bilirsin 12, ben bilirim 1-2 Doğan Can.
1: O ne şimdi?
2: Hatırlarsın diye bilmiyorum. Bildiği bağlantıdan.
1: Ay nereden hatırlayayım Allah aşkına. Peki bugün hiç ummazdım dediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ne var sende?
2: Hiç ummazdım dediğim şey. Yani ben rock müzisyeniydim eskiden. Şimdi bir askeri personel, jandarma astubayım. Ben bunu hiç ummazdım kendimden.
1: Rock müzisyeni miydin?
2: Ben de bilmiyorum. Efendim?
1: Rock müzisyeniyim mi dedin?
2: Evet, yani Antalya kalesinde...
1: Müzik yapıyordun.
2: Grubumuz vardı.
1: Tamam.
2: O şekilde 2017'de mesleğe girmiş bulunduk. Aynı zamanda Besyo mezunuyum.
1: Besyo. Allah Allah. Evet. Ne kadar yönlü bir adam çıktın ya. Anladım. İyi güzel. Sesin bir şey uzaktan geliyor. O yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. Ama evet, hayat işte böyle yani. Birçoğumuz için böyle ne umarken ne neler sunuyor bize de. Mutlu musun şu an hayatından?
2: Tabii tabii. Yani zorluklar çok fazla olsa da mutlu olmayı becereceğiz.
1: İyi
2: yani.
1: Güzel.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Neslihan yazmış. Valla bir düşündüm de herkesten her şeyi umuyorum artık ben demiş. Doğru, haklısın valla. Adım Burak. Hiç ummazdım yalnızlığa bu kadar alışacağımı. Evet. Ama o öyle bir şey biliyor musun? Bende de durum çok farklı değil. Ben o kadar mutluyum ki yalnızlığıma o kadar bir yandan düşkünüm bir yandan da seviyorum ki hiç böyle şeyim yok yani. Kendimi eksik hissetmiyorum hayatımda biri yok diye. Hiç böyle hani şey değilim yani. Mutsuz değilim. Keyfim yerinde. Her gün bir başımayım. Ama bir yandan da şöyle avantajları var. Ama üf neyse. Alıştım ben yalnızlığa bu arada. Çok uzun zaman olduğu için. İstersen alışma.
0: Bu sabah Doğan

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Şahin Kara Doğan Can. Az önce hattan düşen kişi.
2: Sen miydin kapa kapa diye bağıran?
1: Ya abi yıllardır eski arabaya biniyorum. Bu sene gittik yeni araba aldık. İşte anca böyle özürlüsüyüz idare ettik.
2: Neyi? Ha şey yanlışlıkla kapattın. Tamam sıkıntı yok abi. Hoş geldin. Tanıyalım nereden arıyorsun ne iş yaparsın?
1: Abi ben Gaziantep'ten arıyorum. İsmim Şahin Kara.
2: Ne güzel.
1: Gaziantep adliyesinde çalışıyorum.
2: Güzel kolay gelsin. Ne yapıyorsun adliyede?
1: Katibim orada yaz kızımın erkek versiyonu.
2: Yaz, yaz oğlum.
1: Aynen.
2: İyi hatta güzel.
1: Geçen yıl yine böyle bir konuşma yapmıştık. Bizim hakim de dinliyormuş radyo senin hayranınmış. Yayını kapattık beni aradı. Ben de Şahin çalışıyorsun zannediyorum dedi.
2: Yakalandın ha. İyi güzel. Selamlar o zaman ona da. Peki selamlar. Sen neyi hiç ummazdın?
1: Abi şimdi ben yıllardır fıstıklı baklavayı savunurum. Cevizli baklavaya karşıyım.
2: Ben de bu arada geçen fıstıklısını daha çok severim. Evet.
1: Senin Allah'ına kurban. Geçen yıl evlendim. Bir yıldır hanımla cevizli baklava tartışması yapıyorum ya. Hiç ummadığım şey başıma geldi.
2: Ne alaka?
1: İlla baklava cevizli olurmuş. Ben de fıstıklı olur diyorum. Bir yıldır evde fıstıklı baklava yemiyorum.
2: Sizinki şey gibi Adile Naşit Münözkul'un bu şey turşu suyu.
1: Turşucu.
2: Sirke limon kavgası gibi sizinki.
1: Aynen öyle abi ya.
2: Ama gerçekten bu yani damak zevki meselesi yani sen öyle sev o da öyle sevsin. Ne olmuş yani?
1: Hiç diyor bak yanımda da.
2: Hani evet bir kilo alıyorsanız yarım kilosunu cevizli alın yarım kilosunu fıstıklı bitti.
1: Doğru söylüyor diyor ya. Bak arada kaldım ha doğru.
2: Ey Allah'ım Şahin abi sen de laf olsun diye aramışsın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30. Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20. Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22. Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tembağlantı Yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri arasında Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri arasında her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü olarak yapılıyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürün. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı Yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında